ve gürü ve gürü ve gürü ve gürü ve gürü ve gürü ve gürü ve gürü ve gürü ve gürü ve gürü ve gürü ve

Gürü hı gürü hı gürü hı gürü hı gürü hı gürü hı gürü hı gürü hı gürü hı